yaparız. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

Soytarılık etmeden güldürebilmek seni. Ekmek çalmadan doyurabilmek. Ve haksızlık etmeden doğan güneşi. Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra biliyorsun.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye,

0: 0531-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı temel atma törenine katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu.

0: kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
12: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamı

0: en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: İçişleri Bakanlığı 73 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 985 kilo uyuşturucu maddeyle 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. 1780 şüphelinin yakalanıp 935'inin tutuklandığı, 224'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma savcı değişikliği sebebiyle 8 Aralık'a ertelendi. Ahbap Derneği soruşturmasında Başkan Haluk Levent dahil 21 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent örgüt üyeliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyonun 14 Temmuz'da toplanması bekleniyor. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi ve diğer kamu alacaklarını taksitlendirmek isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 5 Haziran 2026 ve öncesine ait belirli kamu borçları 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Başvurular için son tarih ise 31 Ağustos. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Tören niteliğindeki ilk oturumda milletvekilleri yemin etti. Cumhurbaşkanı Şara'nın kararıyla atanan 70 üyenin göreve başlamasıyla meclisin toplam üye sayısı 140'tan 210'a yükseldi. Bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer burada yaptığı konuşmasında lavanta üretiminin ardından kurulan distilasyon ünitesi sayesinde katma değeri yüksek ürünler elde edildiğini belirtti. Mersin'de 2. Gülnar Batırık Festivali düzenlendi. Gülnar Belediyesi tarafından Mesire alanında düzenlenen festivale ilçeye bağlı 11 mahalleden vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 4500 kişiye ücretsiz batırık ikram edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde ağabeyini kurtarmak için suya atlayan Azmi E. akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarılan ağabeyi S.E.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mersin'de otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden Mavi Bayraklı Kız Kalesi'nde tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu. Bölgede yatak doluluk oranı %60'a ulaştı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek için merkez mahallesindeki pazar yerinde bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verip broşür dağıtan ekipler pazardaki kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması KADES'i anlattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen klasman listesinde 3 basamak yukarı çıktı. Kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 48.liğe yükselen Sönmez böylece dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 14 Temmuz Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri İçel TV ve Sun TV ortak canlılığından izliyorsunuz. İçel TV ve Sun TV sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyomuzdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işte olanlara hayırlı işler temennisinde bulunalım. Ve sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere, gelişmeleri aktaracağız. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız. Bakalım neler var, hangi konular gündemdeki yerini almış. Evet, tabii hemen... Biliyorsunuz uzun zamandır hep konuşuluyordu. Umut Hakkı, Umut Hakkı diye bir cümle girdi hayatımıza. Umut Hakkı'nı duyduğumuzda çıldırdık tabii ki. Yani hani nasıl olur böyle bir şey? Nasıl düşünülebilir böyle bir şey? Böyle bir şeyi bırakın söylemek, düşünmek bile nasıl oluyor diye çoğu zaman eleştirilerde bulunduk. Umut Hakkı özellikle bir terörist başına Umut Hakkı'nın o isteniyor olması veya verilecek ihtimali bile hepimizi hem çıldırtmış hem derinden üzmüştü. Çünkü 40 yıldır, 50 yıldır bu ülke terörle büyük bir mücadele vermiş. Bu mücadelelerde biliyorsunuz daha önce savunma sanayimiz bu kadar gelişmiş değildi. Dışa bağımlıydık birçok noktada. Özellikle İHA'larla ilgili biliyorsunuz İsrail'den kiralıyorduk. 7 tane kiralıyorduk. Koskoca ülkeyi 7 tane İsrail'den Heron kiralıyorduk. Tabii oradaki bilgiler ilk önce Türkiye'ye gelmiyordu. Yani o Heron'ların tespit ettiği görüntüler veya bilgiler ilk önce İsrail'e gidiyordu. İsrail o gelen bilgiler doğrultusunda İşte teröristlere yeriniz tespit edildi, orayı derhal terk edin diye bilgi veriyor. Onlar da orayı terk ettikten sonra Heron'un aldığı o artık kimsenin kalmadığı bilgileri Türkiye'ye veriyordu ve Türkiye'ye gidip orayı bombalıyordu. Hatta hatırlarsanız o dönem hep şey deniyordu, dağ taşı bombalıyoruz. Yani bu kadar bombardıman yapıyoruz, neden bu terörün kökü kurutulmuyor diyorduk. Çünkü hain vardı. Hem içimizde hain vardı, hem İsrail'de işte dışarıya bağımlı olduğumuz için onların gösterdiği kadarını görebiliyorduk. Şimdi Aktüt'ün karakolu saldırısını hiçbirimiz hafızalarımızdan silemeyiz. Pazarcık katliamını hafızalarımızdan silemeyiz. Birçok karakolumuza yapılan haince, kahpece baskınları unutamayız. Hafızalarımızdan silemeyiz. Çünkü çok büyük şehitler verdik biz. Nice gençlerimizi, hayalleri olan gençlerimizi kahpece bir pusuda yitirdik, kaybettik. Şimdi Pazarcık katliamını hatırlar mısınız? Kundak'taki bebek dahi Kalaşnikov'la taranmıştı. Bebek. Kundak'taki bir bebekten bahsediyoruz. Peki Kundak'taki bebeğin katliam emrini kim vermişti? Umut Hakkı istenen. Şimdi zürriyetsiz desem yeridir herhalde, büyük bir şey almayız, tepki almayız gibi.

hükmü geliyor, ceza olarak tepki almayız. Alırsak tam yapacak bir şey yok. Çünkü teröriste zürriyetsiz demek en doğrusudur. O zürriyetsiz terörist başı bu emri veriyordu. Onun köpekleri saldırıyordu. Köpek dedim, köpeklerden de özür diliyorum. Dört ayaklı köpeklerle eşdeğer tuttuğumdan değil, inanın ki. O onların dışkıları kadar bir değeri yok bir kere bu teröristlerin. Onu hemen belirteyim. Şimdi emirler veriyordu, karakollar basılıyordu, öğretmenler öldürülüyordu, katlediliyordu. Mühendisler katlediliyordu. Bunları neden anlatıyorum? Bunları geçmişini bilmeyen geleceğinden haberdar olamaz ilkesiyle anlatıyorum. Çünkü çok büyük acılar yaşadık. Kimimiz kendi kanından olanları böyle kaybetti, şehit verdi. Çoğumuz tanımadığımız halde, bilmediğimiz halde kan bağı, aramızda bir kan bağı olmamasına rağmen şehit haberleri duyunca yıkılan insanlardık biz. O acıyı biz de hissettik yüreğimizde. Her gelen şehit haberiyle yıkılıyorduk biz de. Üzülüyorduk. İçimiz kan ağlıyordu bizim. Çünkü gencecik çocuklarımız kahpece ve kalleşçe bir pusuda şehit ediliyordu. Yine 33 askerimiz biliyorsunuz silahsız bir şekilde toplanma merkezinden intikal halindeyken yine terörist unsurlar tarafından taranmışlardı. Şimdi böyle acılar yaşamış bir ülkede bu acıları yaşatmış bir terörist başının, bir zürriyetsizin cezaevinde olmasına binaen kalkıp Umut Hakkı'nın istenmesi hepimizin yüreğini dağladı. Tabii biz büyük tepkiler verdik. Olur mu kardeşim? Yani terörsüz bir Türkiye istiyoruz ama Umut Hakkı istemiyoruz. Öyle bir şey yok. Ya şimdi bakın, hani o isteyenler için tekrar anlatalım, tane tane anlatalım, böyle anlayacakları şekilde anlatalım. Şimdi bu Umut Hakkı istediğiniz zürriyetsiz bir sokak dövüşü gerçekleştirmedi. Bir kavgaya karışmadı. 40 yıldır bu ülkede binlerce şehidin kanını ellerinde tutuyor. Böyle birinden bahsediyoruz. Böyle bir zürriyetsizden bahsediyoruz ki Umut Hakkı talep ediliyor, isteniyor. Bu efendim bir statü isteniyor. Değil mi? Statü de istenmişti. Bunu söylediğimizde tepki veriyor arkadaşlar. Diyor ki terörsüz Türkiye istemiyor musunuz? İstiyoruz. Terörsüz Türkiye, terörist başının bugüne kadar bu kadar katliam yapmış. Benim öğretmenimi, askerimi, korucumu, sivil vatandaşımı, kundaktaki bebeği, mühendisimi katletmiş. Ben bunları yok mu sayacağım? Senin keyfin Umut Hakkı talep ediyor diye. Ben bunları yok mu sayacağım? Bu acıları unuttum mu sanıyorsunuz? Siz de unutmuş olabilirsiniz ama biz unutmayız. Unutturmayacağız da. Unutmayız. Terörsüz Türkiye. Evet, terörsüz Türkiye istiyoruz. Tabii ki terör olmasın. Ha bir de şu var. Hani terör bitme noktasındaydı, bitirme noktasındaydı ki öyleydi. Bitirme noktasındaki bir terör örgütüyle ben neden Umut Hakkı vereyim, dağıtayım ki? Neden boncuk dağıtayım ki? Ya bu bana çok saçma geliyor değil mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz. Teröristin ayakkabı numarasına kadar biliyorduk. Cebinde kaç kuruş parası var biliyorduk. Sizler söylüyordunuz. Devlet yetkilileri söylüyordu. Ben söylemiyordum bunu. Ki öyleydi de. Artık savunmada değildik. Onları inlerinde vuruyorduk. Neden? Çünkü kendi öz savunmamız vardı. Kendi istihbari bilgilerimiz vardı. Artık dışarıya bağımlı değildik bu noktada. Bilgileri alıyorduk, kafasına indiriyorduk bombaları. Şimdi zaten bu ayrı bir boyut. Yani bitirme noktasına geldiğin bir terör örgütünü yok Umut Hakkı, yok statü gibi söylemler, cümleler gerçekten hepimizin canını yaktı. Şimdi bir haber var ki Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek bir açıklama. Umut Hakkı da statü de yok. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken AK Parti kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Öcalan'la ilgili özel bir düzenleme olmadığını belirten kaynaklar Umut Hakkı yok, statü yok diyerek tartışmalara son noktayı koydu diyor sevgili seyircilerimiz. Çerçeve yasanın feshedilen bir terör örgütüyle ilgili olarak yürütülecek

hukuki süreci içerdiğini belirten kaynaklar, örgütün yöneticileri, bombalama eylemine karışanlar, asker polis şehit eden, yardım yataklık yapan, suça karışmamış olanla cezaevinde bulunanlar gibi farklı kategoride PKK'lılar var. Hepsi aynı mantıkla ele alınamaz. Suçun ağırlığına bakılacak. Bunlara yönelik terör örgütü suçlaması düşecek ama diğer işledikleri suçlardan cezaları sürecek. Asıl amaç suça karışmamış olanlar ile terör suçu sebebiyle cezaevinde bulunan 4000'den fazla kişinin topluma kazandırılması değerlendirmesini yaptı. Peki kimin, ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Terör örgütü diyoruz. Terör örgütünün amacı nedir? Yani o terör örgütüne gidip üye olanların amacı, gayesi nedir? Bu gerçekten çok net bir şekilde algıladınız mı sevgili yöneticilerimiz, sevgili yetkililerimiz? Terör örgütüne üye olanlar bir kere şunu kabullenmiştir. İnsan öldüreceksin. Bir kere bunu kabullenmiş. İnsan öldürmeyi hedefleyeceksin. Bunu kabullenmiş. İnsan öldürmek için özellikle sivilleri, askeri, polisi öldürmek için yardım ve yataklık edeceksin. Gerekli bilgileri sağlayacaksın. Budur. Terör örgütüne gitmiş. Şimdi terör örgütüne üye olup da suça karışmamış olmak diye bir cümle bir araya gelemez diye düşünüyorum ben. Hem terör örgütünün içinde olacaksın, hem de suça karışmamış olacaksın, öyle mi? Yok, bombalamamış bu. Ne yapmış? Orada bulaşık yıkamış. Öyle mi? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu ülke terör örgütlerinden çok çekti. O bölgede yaşayanları bilirler. Ben de o bölgede yaşadım. Çok şükür ne bayrağımızdan, ne vatanımızdan, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermedik. Ama yaşadığımız o dönemlerde çok zorlu süreçler yaşadık bizler de. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali. Şimdi terör örgütleri, sadece PKK terör örgütü yoktu. Bunun içinde farklı örgütler de vardı. Birbirine düşmüş örgütler de vardı. O yüzden o bölge halkı, özellikle o bölge halkı, birçok vatandaşımız büyük sıkıntılar yaşadı ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörden çok çekti arkadaşlar. Yani o bölgede yaşayan insanlar terörün verdiği zararı iliklerine kadar yaşadı yani. Kimisi canıyla ödedi, kimisi malıyla ödedi, kimisi varlığıyla ödedi. Ama bir şekilde bir bedel ödedi herkes. Şimdi bu bedeller daha acısı bitmemişken, acısı hala tazeyken, umut hakkının konuşulması, statünün konuşulması, şunun konuşulması, bunun konuşulması olmadı beyler. Olmadı. Olmayacak da. Yani bunun düşünülmesi bile bence olağanüstü bir durum, yani olmaması gereken bir gerekçeydi bence. Ki tepkimizi de hep gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Evet, terörsüz Türkiye istiyoruz ama terörist başına umut hakkı istemiyoruz. Statü istemiyoruz. Ödül istemiyoruz. Ceza istiyoruz. Cezasını çekmeye devam edecek. Asıl ceza, aslında asıl yapılması gereken, biz idam edilmesini beklerken umut hakları konuşuldu ya ortada, bu ülkede. Statüsü konuşuldu ya bu ülkede. Meclise gelip konuşulması istendi ya bu ülkede. Yani bir kere şunu ayırt edelim. Terörsüz Türkiye ile evet istiyoruz ama terörist başına umut hakkı, statü istemiyoruz. Bir kere bunu da sevgili yöneticilerimizin ayırt etmesini istiyoruz. Bu efendim terörsüz Türkiye istemiyor musunuz gibi söyleyen o kıtlara da şunu söylüyoruz. Bizim derdimiz farklı. Bizim derdimiz evet, terörsüz bir Türkiye istiyoruz tabii ki ama işte o bugüne kadar o 40-50 yıllık süreci unutmuyoruz. Siz unutmuş olabilirsiniz. Biz size de unutturmayacağız bunu. Unutmanıza da izin vermeyeceğiz. Unutturulmasına da izin vermeyeceğiz. Hep hatırlatacağız. Aktütünü hatırlatacağız. Aktütün karakol baskınını hatırlatacağız. Pazarcık katliamını hatırlatacağız sizlere. Karakollara yapılan saldırıları hatırlatacağız sizlere.
askerlerimizin silahsız bir şekilde toplama merkezlerinde evlerine gitmek isterken izine ayrılmak isterken

giderken teröristlerce otobüsün durdurulup taranmalarını anlatmaya devam edeceğiz size. Bunları unutturmayacağız sizlere. Unutmayacaksınız. Biz unutmuyoruz, siz de unutmayacaksınız. O yüzden böyle bir kararın alınması yerindedir. Yani ne umut hakkı ne de statü olmayacak deniliyor. Ama işte bu terörist şu suç işlemiş, şu terörist suç işlememiş mevzusu biraz karışık. Biraz karışık. Onu nasıl çözeceğiz? Bu sadece bulaşık yıkamış, bu terör eylemi içerisinde bulunmuş, bu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Bunu ayırt edecek kıstas nedir? Bunu da gerçekten çok merak ettim. Sevgili yetkililerimiz bu konuyla ilgili o ayrımı nasıl yapacaklarını da anlatırlarsa bize bir zahmet. Bakalım nasıl bir teknoloji oluşturmuşlar ki kimin bulaşık yıkadığını terör örgütü içerisinde, kimin bulaşık yıkadığını, kimin ayak işleri yaptığını, kimin eylemlere karıştığını nasıl ayırt ediyormuş? Biz de merak ettik ülkece, toplumca, vatandaş olarak, bir birey olarak, bireyler olarak. Evet, şimdi bir de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, biliyorsunuz, önemli bir değer, önemli bir isim, önemli bir şahsiyet. Hayatını kaybetmesiyle birlikte soru işaretleri hep vardı, hala var. Şimdi bir haber çıktı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasıyla ilgili dosyada 17 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. 10 ilde yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınırken dosyadaki bazı kişilerin FETÖ ve 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'le bağlantısı dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 5 Mart 2009'da hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasında 17 yıl sonra yeni ve çok kritik bir gelişme yaşandı. Yıllarca FETÖ'nün kumpas ve delil karartma iddialarıyla gölgede kalan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisine geçmesinin ardından sil baştan ele alındı. Başsavcılık koordinasyonunda Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten öldürme suçlarından haklarında işlem yapılan 29 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Radar kayıtları silinmiş bu arada. Yazıcıoğlu'nun helikopteri havalandığı sırada Malatya 7. Anajet üssünden 2 F-4 savaş uçağına ait 4 dakikalık radar kayıtları silinmiş veya karartılmıştı. Bu uçaklarda görev yapan emekli kurmay albay Ali Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı 15 Temmuz'un kilit ismi Namık Kod adlı Öksüz'le bağlantısı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Fatih Bengi, Malatya 2. Karahavacılık Alay Komutanı, Ebubekir Semih, Yüksek Kaya, Bekir Çelikçi, Suat Kaplan, Halil İbrahim Açan, Ersöz Sağlam, Mehmet Çağlar, İrfan Yavuz, Recep Ercan, Nedim Bakırhan, Nusret Memiş, Cemal Şahin, Sivil Kaza Kırım Görevlileri, Feridun Seren, Şih Mehmet Sevdim, Kenan Köksal ve Kerem Mumcuoğlu ile Sedat Kılıçarslan, Tezcan Kaymaz, Ahmet Duran, Dursun Özmen, ihraç edilen emniyet amiri, İsrail Kaya, Hikmet Tanıl, Melike Sinem Uçum, Ali Armağan, emekli kurmay albay ve eşi de Şerif Armağan ile Gülseren Özsıcak gözaltına alındı. Şüphelilerden ihraç edilen karabilot yüzbaşı Davut Uçum ve ihraç açsubay Aydın Özsıcak'ın cezaevinde olduğu, İrfan Yavuz ile Nihat Biçer'in ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Davut Uçum 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'teki suikast davasının ağırlaştırılmış müebbet, Aydın Özsıcak ise müebbet hapis cezası almıştı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturmanın Ankara'ya taşınmasıyla radar kayıtları, F-4 savaş uçakları, bayrak yazışmaları ve sahte ihbarlar yeniden incelemeye alındı. Teknik incelemelere göre savaş uçaklarının kaza bölgesine en yakın olduğu yaklaşık 4 dakikalık radar kayıtlarının silindiği veya karartıldığı belirlendi. Bu kayıtların yok edilmesine ilişkin incelemede uçaklarda görev yapan personelden Ali Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile telefon irtibatı tespit edildi. GPS cihazları söküldü diyor. Helikopterdeki Argus 5000 ve SkyMap 3C GPS cihazlarının sökülmesi olan failleri de
yeni dosyada yer aldı. Operasyon düzenlenen 29

0: şüphelerden 9'unun daha önce bu cihazların çalınması davasına yargılanan askeri personel olduğu görüldü. Enkazda yerinde yoktular diyor Sivil Havacılık Kaza Kırım Ekibinden Kerem Mumcuoğlu. Eski davada tanık olarak verdiği ifadede enkaz alanına ulaştıklarında cihazların yerinde olmadığını ve bunu tutanak altına aldıklarını anlatmıştı. Örgütün Elazığ yapılanmasındaki Mehmet D'nin olay sonrası tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu mesajı yazdığı, elebaşı Fethullah Gülen ise olay için sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dediği saptandı. Yazıcıoğlu'nun ölüm anına ait görüntülerin saklandığı bir flash belleğin uzun süre Bank Asya'nın şifreli kasasında tutuldu. 2015'te Pensilvanya'ya götürüldüğü beyanlar arasında yer aldı diyor sevgili izleyicilerimiz.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tekin Ahşap'la

rest çektiğinde altın düşüyor, petrol yükseliyor. Trump İran'a tamam anlaşma yolundayız, bizimle anlaşmak istiyorlar diyor, altın yükseliyor, petrol düşüyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir denge, böyle bir oynaklık, böyle bir kırılganlık bu kadar basit olmamalı. Yani dünya liderleri bu konuda ne yapıyorlar bunu da anlamış değilim. Yani oturup ya bugün Trump ne diyecek acaba onu mu bekliyorlar? Ki öyle gözüküyor. Herkes Trump'ın ağzına bakıyor gördüğüm kadarıyla. Ne diyelim, yine kasalar doldurulmaya çalışılıyor. Amerika'da, Amerikacılarda, Amerika'ya yandaş olanlarda yine kasalar büyük bir ihtimalle doldurulmaya çalışılıyor. Kimi zaman petrol üzerinden, kimi zaman altın üzerinden yapılıyor bu gelişmeler sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi vatandaş da zaten Trump'ın ne zaman İran'a rest çekeceğini bilse önceden yatırımını ona göre yapacak ama bilemiyor ki. Yani bir bakıyorsunuz adam kalkıyor, sabah uyanıyor, elini yüzünü, bugün İran'a savaş açıyoruz. Ya adam her an her şeyi söylüyor. Ne yapsa yeridir misali. Evet, ne diyelim, Allah dünyanın sonunu hayra yorsun diyelim sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Ödeme yapılmasını istiyorum diyor. Ses getirecek bir çıkış daha geldi Trump'tan. Buyurun. Trump tamamen vazgeçmedim diyerek diyordu. Hala mümkün. Bak. Çıkışlarıyla sürekli gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la ilgili son açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıların sürecini belirterek müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın hala mümkün olduğunu söyledi. Altın yükselecek. Belli. Belli. Bak yarın öbür gün göreceğiz. Yarın öbür gün göreceğiz. Bak bir öyle bir böyle. Fark ettiniz mi? Dün savaş açacağım, yerli eksan edeceğim. Bugün hala anlaşma zeminimiz var. Yani umudum var. Hala mümkün. Anlaşma mümkün. Diyor. Bu sefer de altın fırlayacak. Dolar biraz daha düşecek. Gibi gibi. Ya bu kadar olmaz. Gerçekten bu kadar olmaz. Hani bazen bizde kullandığımız bir cümle var. Güzel bir cümle. Aslında niye öyle bir şey kullanmışlar? Çünkü söyledikleri şey de bence çok faydalı bir şey. Ne diyor? Kabak tadı verdi diyor. Kabak tadı verdi. Yani bu durum kabak tadı verdi. Halbuki kabak baktığınızda aslında çok faydalı bir besin. Yani kabağı tek başına tüketmeye çalışırsanız evet belki tadı çok iyi değil ama belki o vesileyle söylenmiş kabak tadı verdi diye ama hani kabakta önemli mineraller, önemli vitaminler içeren bir besin. Tatlısı da ayrı bir lezzetli. Neden kabakla ilişkilendirdiler onu da bilmiyorum ama hani tarif etmek için tekrar söylememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. İran ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekten kabak tadı vermeye başladınız. Gerçekten dünyanın ayarlarıyla oynuyorsunuz. Yani bu danışıklı dövüşünüz, bu sırnaşmalarınız, bu onu söylersem biraz sıkıntı olacak. Cilveleşmeniz, öyle düzelteyim bari onu da. Bu cilveleşmeniz, bu nazınız, bu kaprisiniz var ya, inanın ki bizleri gerçekten çok böyle baydı. Baydı ama ne diyelim, dünya buna seyirci kalıyor. Yapacak da bir şey yok. Ortam size kalmış. Evet, şimdi gazetelerimize geçelim. Bakalım başka nasıl haberler var? Daha hangi haberlere şaşıracağız? Nasıl haberlere şaşıracağız? Onları da merak ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve gazetelerin ilk sayfalarındaki gelişmelere bakalım hangi gelişmeler yer almış. Evet, ilk gazetemiz akşam 60 milyon dolar mı çaldı başlığına yer vermiş gazete, ilk sayfadan okuyucularına ulaşmış bu haberle. Şimdi haberin ayrıntılarına baktığımızda da iş adamı Hüseyin Başaran evlat acısını suistimal eden Haluk Levent'e 60 milyon dolarlık gayrimenkul kaptırdığını anlattı. Oğlu aracılığıyla suç duyurusuna bulunan Başaran, Haluk Levent ve Yeliz Kaya'nın 3 Şubat'ta kendisini ziyaret ettiklerini söyledi. Kimsesiz kız öğrencileri yurt için gayrimenkullerimizi almak ve senetle ödeme yapmak istediler. Reddedince AB fonlarından gelecek parayla ödeme yapacaklarını, ancak bunun için tapuların Kaya'ya

devri gerektiğini söylediler. 22 taşınmaz kayanın üzerine geçti. Ertesi gün üçüncü şahıslara satıp 60 milyon dolar dolandırdılar diyor. Ve 3 ahbap çavuş da 6,5 milyar lira diyor. Ahbap ile ilişkili Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve müzisyen Alper Çelik'e ilişkin MASAK raporu dosyaya girdi. Tur operatörü, organizasyon sorumlusu ve müzisyen olan 3 şüphelinin hesaplarında işlem hacmi 6,5 milyar lira. 6,5 milyar. Çalışanlara 16 milyon lira harçlık. Çalışanlara ait hesapları Haluk Levent'in kullandığı ve transferleri de Levent'in yaptığı anlaşıldı. Hesaplardan dernek çalışanlarına gönderilen 16 milyon liranın açıklaması ise harçlık, borç, ahbap diye geçmiş. Ve FETÖ'ye büyük operasyon diyor. FETÖ'cü alçaklığın 10. yıl döneminde yurt genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 81 ilde yürütülen soruşturmalarda 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonların en yoğunlaştığı iller ise Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Ayrıca İstanbul merkez 11 ilde örgütün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 54 zanlı gözaltına alındı. Aralarında 17'si ihraç edilmiş, 20 öğretmenle finans sorumluları da var deniliyor. Ve geçiyoruz Aydınlık Gazetesi'ne. Yazıcıoğlu suikastine operasyon doğru zeminde yürüyor. Hedef FETÖ gladyosu. Gladyonun duvarlarını yıkacak operasyon için düğmeye basıldı. Yazıcıoğlu suikastıyla bağlantılı 29 isme operasyon düzenlendi. Adalet Bakanlığı suikast tertibi de operasyonla operasyonu durduramadı. FETÖ'nün kontrolünden çıkan Yazıcıoğlu bölgede 2. İsrail Devleti'ne ve Erdoğan'ın BOP eş başkanıyım sözlerine Vatan Partisi lideri Pençek'le birlikte tavır alarak gladyonun hedefi olmuştu diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, olağanüstü kurultaya yanaşmaya mutlak butlanın değişimini isteyecek Özel'den çağrı heyeti hamlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel merkezden seçilmiş yönetimi çıkaran, ihraç kararları ve örgüt tasfiyelerine girişen Kemal Kılıçdaroğlu kanadı olağanüstü kurultay çağrılana da kapıyı kapattı. Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş yönetim olağanüstü kurultay yapılması için 3 kişilik çağrı heyeti istemiyle yargıya başvurma kararı aldı. Ve Diriliş Postası, Yazıcıoğlu dosyasında düğmeye basıldı diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüphelinin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunduğunu gösterdi. Ve Hürriyet Gazetesi, akıl almaz bir alışveriş. Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Haluk Levent ile ilgili holding patronu Hüseyin Başarı'nın suç duyurusu görenlere bu nasıl iş dedirtti? Başaran 60 milyon dolar değerinde 22 gayrimenkulün satışı için anlaştık, gayrimenkulleri para almadan Levent'in asistanı Yeliskaya'ya devrettim ama ödeme yapmadılar dedi. Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın iddiasına göre Haluk Levent ile asistanı Yeliskaya 3 Şubat'ta ziyarete geldi. Levent kimsesiz üniversiteli kız öğrencileri yurt yapacaklarını, kendisine ait 22 gayrimenkulü satın almak istediklerini söyledi. Ödeme ABD ve AB'den sağlanacak fonlarla yapılacak dedi. Haluk Levent fon yetkililerinin parayı gönderebilmesi için taşınmazların tapularının fon yetkilisi olduğunu söyledikleri Yeliskaya'ya devredilmesi gerektiğini anlattı. Levent sadece bir tapu için bedelin çok altında ödeme yaptı. Diğer 21 taşınmaz da ortada para pul yokken Yeliskaya'nın üzerine devredildi. Bu devirden 5 ay sonra suç duyurusunda bulunan Başaran'ın avukatı Levent ve ahbap yetkililerini suçladı. Değeri 60 milyon doları bulan mal varlığını ele geçirmek amacıyla organize suç örgütü mantığıyla hareket ettiler. Ortada baştan sona kurgulanmış nitelikli dolandırıcılık suçu bulunmaktadır deniliyor.
Ve bence ABD F-35 satacak diyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matt Whitaker, Türkiye F-35 uçaklarının satışı ile ilgili bence bu gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma, bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi. Ve Karar Gazetesi 6 yıl denetimden nasıl geçti? Türkiye en güvenilir yardım kuruluşu olarak bilinen Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonun şokunu yaşıyor. Kurucu Haluk Levent 2020-2026'da toplanan bağışlarla bahis oynamakla suçlanırken, derneğin aynı dönemde hem yeminli müşavirleri hem de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 7 denetimden de tam not alması akıllarda soru işareti yarattı diyor. Ve Korkusuz Gazetesi, Gaziler Ankara Güven Park'ta iktidara böyle seslendi: "Vatan için vurulduk, unutulduk." Terörle mücadelede kolunu bacağını gözünü kaybeden gaziler canımızı verirken hepimiz Türk askeriydik. Sıra hakkımıza geldiğinde neden ötekileştirildik diye isyan etti. Ve Milat Gazetesi karanlıkta kalmayacak diyor. 15 Temmuz'un 10. yılında 17 yıllık suikastın sır perdesi aralanıyor. 15 Temmuz ihanetinin 10. yılında FETÖ izi taşıyan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetine ilişkin suikasta yeni gelişme, 10 ilde tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla 25 kişi yakalandı. Ve Milliyet Gazetesi Haluk Levent 2.0. Daha önce karşılıksız çete ve kumardan yargılanan sanatçı Haluk Levent, şimdi de yöneticisi olduğu Ahbap Derneği'nin topladığı yardım paralarıyla bahis oynamak ve kişisel çıkarlar için kullanmakla suçlanıyor. Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent bir süredir teknik ve fiziki takip altındaydı. Gizli yürütülen soruşturmada Levent 17 Temmuz'da Ataşehir'deki konserini gerekçesiz iptal edince düğmeye basıldı. Savcılık Levent için hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkardı. Karardan habersiz 10 Temmuz'da Almanya'ya kaçmak için iki ayrı uçağa bilet alan Levent, İstanbul Havalimanı'na gidince yurt dışı yasağını öğrendi. Bunun üzerine Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent bir tır parkına saklandı. Levent'in tırla İzmir'e gidip buradan da denizden kaçacağı belirlendi. Ekipler önceki gün Levent'i tır parkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, örgüt üyeliği ve dernekler kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına aldı. Operasyonda Ahbap yönetici ve üyelerinin yanı sıra avukat Ece Güner'in de bulunduğu 26 isimden 22'si yakalandı. Ve 3 milyonluk 3 ayrı senet. Levent'in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenlediği öne sürüldü. Senetlerde Levent'in borçlu, Ahbap Derneği'nin ise gayri kabili rücu kefil olarak gösterildiği iddia edildi. Ayrıca taşınmazın önce Levent'in asistan adına satın alındığı, 4 gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği öne sürüldü. Ve Sabah gazetesi, sanayiye 1 trilyonluk destek paketi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesini sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam başına aylık 3.500 lira destekle 900 bin istihdamı koruduk denildi. Ve Takvim gazetesinde Ahbap Çavuş diyor vurgunun şifresi. Asrın depremlerinin ardından 7 milyar liraya yakın yardım toplayan Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent'in paraları kardeşi ve dostlarıyla kaçırdığı tespit edildi. Yurt dışından gelen 50 milyon dolar da sır oldu diyor. Ve son gazete Türk Gün, 81 ilde FETÖ operasyonu büyük temizlik diyor. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları Fethullahçı terör örgütüne yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Yapılan ortak açıklamada devletin tüm kurumlarıyla ihanet şebekesine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi belirtildi. Sürdürüleceği belirtildi.
Evet ve böylelikle sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın. Halayım. Tekin Narşı.

0: Akla Manşet sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışığa nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sözcüklerim çatlak, ritmim delirmiş. Yine aynı rüyada, sen hep belirmiş. Aynalar, duvarlar hepsi seni giyinmiş. Kalbim seni değil, yankını sevmiş. Bir

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje, MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılında Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için

0: 444-07-15.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun TV içeride Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde önceliğimiz sınırlarımız ötesine gitmek olacak. Çünkü ABD ordusunun İran'a karşı yeni saldırılar başlattığı açıklandı. Tabii ki önemli bir gelişme. Barış anlaşması yapıldı, yapılacak, maddeler kabul edildi şeklinde açıklamalar var idi. Ankara'da yapılan 36. NATO zirvesi hemen sonrasında ABD İran'a tekrar saldırılarına başladı. ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre Hürmüz Boğazı'nın boğazından geçen ticari gemileri hedef alan İran'a karşı kabiliyetini zayıflatmak amacıyla

yeni saldırılar başlatıldığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını açıklamasının ardından ABD ordusu harekete geçti. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alan İran'a karşı yeni saldırıların başlatıldığı bildirildiği, saldırıların Trump'ın talimatı üzerine gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada bu saldırılar İran güçlerine ağır bir bedel ödetmeye ve Hürmüz Boğazı'ndaki masum sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitelerinin zayıflatmaya amaçlandığı belirtildi. Tabii ki yani bir şekilde artık Körfez'deki bu savaşın sonlandırılması noktasında girişimlerin bir an önce gerçekleşmesi bekleniyor. Dünya ekonomik piyasalarını adeta alt üst eden bir savaş ve henüz kara savaşına bir şekilde geçilmedi. Zaten en büyük korku kara savaşına geçilmesi. O zaman bölgede çok ciddi kaos ortamının yaşanacağı çok açık. ABD malum biliyorsunuz bölgedeki Kürt grupları üzerinden İran'a bir kara harekatı başlatmak amacındaydı. Silah ve para yardımı yaptı. Ama bölgedeki Kürt gruplar bunu kabul etmediler. Çünkü o zaman Türkiye'ye dahi sıçraması olası bir savaşın Orta Doğu pençesine düşebilirdi. Tamam, savaş diyoruz ama bunun bir de ekonomik kayıpları var. Ki malum ABD Başkanı Donald Trump söz konusu ekonomi olduğu anda bir iş adamı penceresinden olaylara bakıyor. Ve bu bağlamda Körfez ülkelerini koruduklarını belirterek ve o ülkelerden para istiyor. Bakın ne diyor ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı koruma sağladıkları Körfez ülkelerinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini belirterek para harcıyoruz ve yardım ettiğimiz ülkeler kendilerine sağladığımız koruma karşılığında bize ödeme yapacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde İran krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ordusunun yerle bir ettiklerini öne süren Trump, onları çok sert vuruyoruz. Daha düne kadar bir anlaşmamız vardı. Her şeyi tamamlanmıştı. Ama sonra anlaşmada hoşlarına gitmeyen bir şey olduğunu fark ettikleri için o anlaşmayı hemen bozdular. Kafaları farklı çalışıyor. Ancak biz buna müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Evet. Şimdi Körfez ülkelerinden savaş masraflarını çıkarmanın peşine düşen Donald Trump tabii ki bunda başarılı olacaktır. Nihayetinde bazı ülkeler Amerika'nın zaten güdümüne girmiş durumda. Hani İran'ın bu saldırıları da bir şekilde bahane savaşın maliyetini Körfez ülkelerine yıkma çabasında Donald Trump. Şimdi zaman zaman değil mi? O NATO zirvesinde de

0: mehteranlarla yapılan karşılamalar, Ceddin Dede şarkısı vesaire, yani bir şekilde Osmanlı'yı hatırlatan, hafızaları adeta resetleyen ve dünya kamuoyuna evet Türkiye Osmanlı'nın devamıdır şeklinde bir algı oluşturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ister kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
1: Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana

0: etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya-Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik.
1: Evet, şimdi efendim Orta Doğu'da esen savaş rüzgarları. Evet, ABD temsilcisi, Orta Doğu temsilcisi Tom Barak'ın Osmanlı sistemi açıklaması ve tabii ki NATO zirvesinde Mehteran çok gündem konusu oldu. Şimdi bunları birbirine nasıl bağlayacağız? Telefon attığımızda önceki dönem İyi Parti Mersin Milletvekili Sayın Bey Çelik var. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın efendim. İyi yayınlar diliyorum Sayın İstek.
1: Şimdi daha önce sizin ortaya koyduğunuz Orta Doğu ile ilgili, ABD-İran Savaşı ile ilgili bütün öngörüler gerçekleşiyor. Evet. Yani ne kadar savaş sona erdi dendiyse dahi, siz bunu daha önce de ifade etmiştiniz. Biter gibi olur, tekrar başlar çatışma ortamı. Nihayetinde bitirilmesi için İran'ın bölünmesi, parçalanması, etkisizleştirilmesi gerekiyor demiş idiniz. Şimdi gelinen noktayı sizden alalım. Çünkü NATO zirvesinde Mehteran'ın eşliğinde karşılanan liderler vardı. Acaba Türkiye Osmanlı reddi miras olayını biraz önce yayınladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
2: evet,
1: geçmişimizi artık reddetmeyeceğiz. Osmanlı ve tabii ki Türkiye'nin Osmanlı bir şekilde miras alındığı şeklinde bir açıklaması var. Şöyle bir toparlayın isterseniz efendim. Hem bölgede yaşanan savaşı hem de Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki rolü ne olabilir?
2: Şimdi zannediyorum bu açıklamanızdan ben şunu anladım. Bir, Mehteran'ın orada bulunması konusu. Diğer taraftan da Orta Doğu'daki büyük kriz ve savaş ateşinin yeniden parlamaya başlaması konusu. Doğru. İsterseniz ikinci bölümden başlayalım. Buyurun. Daha önceki programımızda bu konuda gerçekten çok net bir şekilde açıkladınız. Savaşın bitmeyeceğini iddia etmiştim ben. O iddiamda da ısrarcıyım. Şöyle ki Orta Doğu projesi, Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde küresel emperyalizmin Orta Doğu'ya dayattığı bir sistem var. Çünkü Orta Doğu demek enerji demek, hidrokarbon kaynakları demek. Doğu Akdeniz'le birlikte düşünüldüğünde trilyon dolarlık bir servet demek. Trilyonlarca dolarlık servet demek. Dolayısıyla işin en önemli boyutu ekonomik. İkinci boyutu kültürel boyutu var, tarihi boyutu var. Kültürel ve

0: tarihi boyutu itibariyle Orta Doğu'nun işte Siyonistler tarafından kendilerine ait olduğunu, bütün Sina'dan başlayarak yukarı doğru çıkıp Filistin topraklarından Suriye, Suriye'den Mezopotamya'ya kadar uzanan ve İran'ın da belli bir bölümünü de alarak Türkiye'den de Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep bölgelerinde dahil eden Altın Hilal diye tanımlanan bölgenin Siyonistlerce kutsal topraklar ve tarihi ve kültürel olarak kendilerine ait olduğunu, 2000 yıl önce kendilerinin olduğunu iddia eden bir tezle buraya yaklaşıyorlar. Tabii bu da yetmiyor. Bunun yanında dini faktör, yani Yahudilik ya da Judeo-Hristiyanizm denen ve Amerika'da en yaygın bir tarikatın da desteğiyle, yani Yahudi Hristiyanlığının öngörüleri ve onların işte Armageddon projesi bölge için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla buradan daha somuta gelirsek bu projelerden ne çıkabilir? Bir, Mescid-i Aksa'nın yıkılması. Şimdi bu İslam dünyası için büyük bir felakettir. İkincisi Kabe'ye kadar uzanan bir egemenlik hattı oluşturulması. Üçüncüsü bu ülkelerin dövülerek terbiye edilmesi, İran'ın ve Orta Doğu ülkelerinin hepsinin ve başlarına da İsrail'e müzahir, ABD'ye müzahir yöneticileri bularak, işbirlikçi yöneticileri getirerek bu ülkeleri Yahudi sermayesinin emrine sokmak. Böylece tamamen Orta Doğu ekonomisine, tarihine, kültürüne, medeniyetine, hatta dinine de egemen olmak. Yani İslam diye adlandırılan dinin de Siyonistleştirilmiş bir İslam gibi düşünün. O şekilde dönüştürülmesi, dinin de dönüştürülmesi, içinin boşaltılarak kof haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla İran'la ilgili mücadeleleri İran'da Siyonizme müzahir bir yönetici sınıfın oluşturulmasına kadar sürer. Ve o sınıfı oluşturdukları takdirde o sınıf, yönetici sınıf teslimiyetini ilan eder, o zaman olur. Bize gelince bunun bize etkisi ne olabilir? Buna hazırlıklı olmalıyız. İran herhangi bir şekilde bölünürse İran'ın %40'ı Türklerden oluşuyor. Yani demografik olarak en az %40'ı. Öyle olunca bu İran'ın önemli bir kısmında bir Türk devletinin ortaya çıkması da mümkündür. Ama bunu çıkartmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna karşı da Siyonizmin ve emperyalizmin oradaki destekçisi olarak da PEJAK örgütünü, yani Kürtçü bir yani İran PKK'sı dediğimiz örgütü kullanmaya çalışıyorlar. Ama onların sayıları, güçleri İran'daki mevcut rejim güçlerini yenecek kapasitede gözükmüyor. Dolayısıyla Türkler de Ali Hamane'nin öldürülmesinden sonra oradaki Türkler tepkilerini ve isyanlarını, Tahran rejimine karşı isyanlarını sönümlendirdiler. Daha sakin konuma geçtiler ve İran rejimini desteklerini de bu şekilde ifade ettiler. Ama bu illa bir ayrışma durum olursa orada bir Türk devleti doğabilir. Evet. Bunun yanında bizim devlet olarak zaten sürekli olarak Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz, Mavi Vatan'a saldırılar, Kıbrıs'la ilgili Kıbrıs'tan Türk askerinin çıkarılması yönünde dayatmalar, Ege Denizi'ndeki özellikle 12 mil, Yunanistan'ın 12 mil kararına dayatması, fakat bunu da Türkiye'nin savaş sebebi sayması, orada da ciddi sıkıntılara şu anda gebe gibi gözüküyor. Evet. Zannediyorum Türkiye devlet olarak bütün bu sorunların üstesinden gelebilecek kapasitede bir ülkedir. Hala her şeye rağmen Türk milleti savaşçı ruhunu muhafaza etmektedir. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılarına rağmen kendi egemenlik alanını en iyi şekilde korumak durumundadır, koruyabilmektedir. Dışarıya doğru da açılabilmektedir. Kuzey Irak, Suriye, Libya, Somali gibi oraya kadar. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı marifetiyle Türkiye gücüne güç katmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı Çin bloku, Çin-Rusya bloku ve Batı bloku arasında üçüncü bir blok olarak gittikçe büyümekte ve gelişmektedir. Gelecek 10 yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya siyasetinde daha etkili olacağını ben düşünüyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aydınlatıcı bilgiler verdiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum Sayın İstek. İyi yayınlar dilerim. Hoşça kalın efendim.
1: Sağ olun.
2: Evet.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitli.

Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Kemal İstekli Haber Merkezi devam ediyor.
1: Gümrük Birliği'nin güncelleşmesi önemlidir. Elbette vize serbestliği sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus, Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı, kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir. Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir. Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır. Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü Adalar Denizi'ndeki itilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir. Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz. Türkiye'nin milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir. Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz. Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz. Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli ihtilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek, yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak? Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur. Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, enerji arzı, ticaret yolları ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın setlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, yarın Türk milletinin istiklal ve istikbal iradesine yöneltilen en vahim saldırılardan birinin bertaraf edilişinin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün sonuncu seneyi devriyesidir. Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür.

0: Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz, Sevr'i kabul ettiremeyenlerin farklı yöntemlerle aynı hedefe ulaşma arayışıdır. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir. FETÖ denilen ihanet yapısı ise bu karanlık hesabın yalnızca taşeronu ve sahaya sürülmüş kirli bir maşasıdır. Bu habis örgüt yıllarca eğitim kısmesi altında büyümüştür. Hizmet söylemi altında kadrolaşmıştır. İnanç istismarıyla taraftarlar devşirmiştir. Hayır görüntüsü altında hıyanet biriktirmiştir. Milletimizin temiz duygularını sömürmüş, devletimizin imkanlarını kullanmış, kurumlarımızın içine sızmış ve nihayet fırsatını bulduğunu düşündüğü anda Türk devletine silah doğrultmuştur. Ne acıdır ki Türk askerinin şerefli üniformasını gasp etmişlerdir. Türk polisinin makamını istismar etmişlerdir. Türk yargısının kürsülerini kirletmişlerdir. Türk bürokrasinin emanetini kötüye kullanmışlardır. Fakat hesap edemedikleri bir şey vardı, o da Türk milletinin karakteriydi. Türk milletinin bağımsızlık aşkıydı. Türk milletinin devletine olan sadakatiydi. 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vicdanının sesini dinlemiştir. Her biri millet olmanın şuuruyla davranmıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir. Tankın karşısına çıkan bu şuurdur. Kurşunların üzerine yürüyen bu şuurdur. Bombalanan Gazi Meclisi terk etmeyen bu şuurdur. Meydanları dolduran bu şuurdur. Şehadeti göze alan bu şuurdur. Türk milleti o gece bir kez daha tarih yazmıştır. Ve tarihe şu notu düşmüştür. Bu millet esir yaşamaz. Bu millet teslim olmaz. Bu millet iradesini vesayet odaklarına bırakmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. Muhterem dava arkadaşlarım, 10. yıl dönümünde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husus daha vardır. FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez. Dün himmet adı altında öğütlenenler vardı. Bugün başka maskelerle ortaya çıkmak isteyenler olabilir. Dün eğitim kisvesini kullananlar vardı. Bugün farklı alanlarda benzer yöntemlere başvuranlar olabilir. Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir. Unutulmamalıdır ki millet hafızasını kaybettiği gün tehditler yeniden güç kazanır. Tarih şuuru zayıfladığı gün fitne odakları yeniden cesaret bulur. Milli birlik duygusu aşındığı gün Türkiye'nin karşısındaki hesaplar yeniden hareketlenir. Bu sebeple 15 Temmuz'un hatırasını yaşatmak yalnızca geçmişe saygı değildir. Aynı zamanda geleceğe karşı sorumluluktur. Aynı zamanda devletimize karşı görevdir. Aynı zamanda milletimize karşı vefadır. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir. Devletin varlığı geçici tartışmaların üzerindedir. Milli güvenlik partiler üstü bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı her türlü görüş ayrılığının üzerindedir.
1: Evet, Ankara'ya gittik. Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin konuşmasının bir kısmını ekranlara taşıdık. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanıyoruz.
2: Merhaba, teşekkür ediyorum İçel TV, San TV seyircilerimize ve radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Efendim, gündemde şu saat itibariyle tartışılan, konuşulan, öne çıkan konular neler? Şimdi uluslararası gündemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik 3 gece üst üste saldırılar oldu ve dün gece de yine İran'ı bombaladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da Hürmüz Boğazı'na saldırı düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 2 tankeri İran füzelerle hedef aldı ve tankerlerde patlamalar oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tankerlerde 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Trump, ABD Başkanı Trump saldırıların devam edeceğini açıkladı ama buna rağmen İran'la anlaşma, ateşkes zemininin de hala devam ettiğini de sözlerine ekledi. Tabii bu durum petrol fiyatlarında bir yükselmeye neden oldu. Şimdi petrol fiyatlarında yükselme olunca da altında düşüş de yaşandı. Hatırlanacağı üzere bir aya yakın bir süre öncesinde bir komplo teorisi olarak gündeme gelen bir konuyu sizlere aktarmıştım. O tekrar gündeme geldi. Nedir o da? Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın kapalı kapılar, çok çok kapalı kapılar ardında anlaşma yaptığı ve petrol ticareti açısından her iki ülke de ciddi kazançlar elde etmek amacıyla böyle bir savaşı devam ettirdiği, yani böyle bir çatışmayı devam ettirdiği konusu şimdilerde tekrar sosyal medyada dillendiriliyor. Yani bu iki devlet arasında bir savaş olmaktan çıktı da aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol lobisi ve bununla birlikte İran'da güç dengelerinde önemli bir konuma sahip devlet içerisinde sözü geçer bir zümre ya da İran yönetim ya da İran petrol lobisi arasındaki anlaşmalar nedeniyle bütün bunlar yaşanıyor. Çünkü petrol satışından yüklü miktarlarda karlar ediyorlar. Bu gerilim sayesinde görüşü şimdilerde hakim. Şimdi ulusal gündeme geldiğimizde gündemde tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Dün akşam bir televizyonda canlı yayında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sorulara vermiş olduğu cevaplar şimdilerde tartışılıyor. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında katıldığı programda kendisine yöneltilen bir soru üzerine genel başkan olmadığı dönemde araç giderleriyle korumalarının, yemek masraflarının önce CHP Genel Başkanlığı tarafından karşılandığını ama daha sonra bu desteğin CHP Genel Başkanlığı tarafından kesildiğini, bunun üzerine bir iş insanının kendisine destek olarak araçlar gönderdiğini, koruma gönderdiğini ve korumalarının yemek masraflarını karşıladığını söyledi. Ve bu iş insanının kim olduğunu açıklamam doğru olmaz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi şimdilerde tartışılıyor. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu o canlı yayında yapmış olduğu açıklamada Malatya Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında naylon fatura düzenlendiği şeklinde bir iddiada bulundu. ve CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız da bu iddiaya belgeleriyle karşılık verdi ve Yıldız

0: 18.000 TL'lik faturanın yanlışlıkla sehven 18.000.000 TL olarak kesildiğini, hatanın kısa sürede belirlendiğini, faturanın iptal edilerek doğru tutarlarla yeni bir fatura yazıldığını ve ödemenin de 18.000 TL olarak yapıldığını söyleyerek belgeleri ortaya koydu. İşte bu yöndeki tartışma devam ediyor özellikle CHP zemininde. Şimdi Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti cumartesi günü ve bu operasyonda gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de bugün bir saat öncesinde adliyeye sevk edildi. Bu da yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bir açıklama yaptı. Sayın Usta, cezaların alt ve üst sınırını artırıyoruz. Artık 15 ve 18 yaş arasında suça karışmış çocuklara da müebbet hapis cezası verilebilecek dedi ki gündemde uzun süredir bu da var. Suça karışan çocukların cezasızlık algısına neden olabilecek bir şekilde suç işlediği halde salıverilmesi ya da çok az bir ceza verilmesi sürekli gündemdeydi. İşte suça karışan 15-18 yaş arası kişilere de artık müebbet hapis cezası verilebilecek dedi AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta. Şimdi devam edelim. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen 2 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Ayrıca 2 kişinin de başka suçlar nedeniyle cezaevinde olduğu belirlenmişti. Sonra dün Haluk Levent'in Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı dün akşam saatlerinde 22'ye çıkmıştı. Yine bir operasyon düzenlendi. 17 kişi daha gözaltına alındı ve soruşturmada toplam gözaltı sayısı 39'a yükselmiş oldu Ahbap soruşturması kapsamında ve ayrıca 4 kişi hakkında da arama kararı çıkartıldı. Onları yakalamak için de çalışmalar devam ediyor ve Haluk Levent hakkında da yeni yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor efendim. Bunlar gündemde öne çıkan konular. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Ali Gülken Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz. Tabii ki gündem sıcak ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç savaş artık diyeceğim. Zaman zaman gergin anlara sahne olmuyor değil. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün bir televizyon kanalına çıkarak Butlan kararı ile ilgili benim hiçbir dahilim yok ve hiç kimseyi de suçlayamayız. Çünkü şikayet eden de CHP'li, şikayet edilen de CHP'li şeklinde bir söylemi vardı. Öte yandan Özgür Özel'le ilgili olarak da partide kal mesajı verdi, rekabete gir. Ama tabii ki Özgür Özel'in kadroları yavaş yavaş da tasfiye ediliyor. İşte il başkanları düzeyinde yine bu tasfiyeler dikkat çekiyor. Evet, şimdi gelelim. Malumunuz geçtiğimiz gün çok önemli bir operasyon yapıldı. FETÖ terör örgütüne karşın 968 kişi gözaltına alınmıştı. Ses getiren bir operasyondu. Tabii ki terörle mücadele her alanda ve her terör örgütüne karşı yapılması gerekiyor. Ama çöple samanı da burada ayırmak şart. Yani kuruların yanında kesinlikle yaşların yanmaması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz, FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız şeklinde bir açıklaması var. Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz, SETEB Vakfı tarafından

0: düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyuma katıldı. Burada konuşan Yılmaz, demokrasiye karşı karşıya kaldıkları büyük sınamalarla olgunlaştığını, milletlerin ortak hafızasında yer eden tarihi hadiselerin ise devletlerin geleceğine yön veren güçlü birer tecrübeye dönüştüğünü belirterek FETÖ'nün hain darbe teşebbüsünün Türkiye'nin demokratik düzeni hedef alan en kapsamlı saldırılardan biri olduğunu hatırlattı. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü artık yaklaşıyor ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı dinleyelim, bakalım konuya ilişkin nasıl bir açıklama ortaya koymuş.
1: Toplumsal ve kurumsal mirası da doğru değerlendirmek büyük önem taşır. FETÖ'nün hain darbe teşebbüsü, Türkiye'nin demokratik düzenini hedef alan en kapsamlı saldırılardan biri olmuştur. Milletimizin iradesiyle şekillenen meşru siyasal yapıyı ortadan kaldırmayı, devletimizin kurumlarını kendi hiyerarşisine tabi kılmayı ve Türkiye'nin geleceğine millet yerine örgüt iradesinin yön vermesi amaçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Cumhurbaşkanımızın bizzat hedef alınması, güvenlik kurumlarımıza yönelik saldırılar FETÖ'nün hedefinin ne olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Özellikle meclis ve külliye çok çok önemli. Bunu iyi analiz etmemiz lazım. Hani bir savaşta düşman askeri bile meclise belli düzeyde bir saygı gösterir. Bir milletin meclisine, tüm milletin temsil edildiği bir yer. Yürütmede temsil makamı yine külliye. Ama FETÖ bu iki sembolik diyelim makamı hedef aldı. Bu da şunu gösteriyor. FETÖ'nün temel düşmanı, hedef tahtasına koyduğu temel hadise aslında milletin kendisi. Milletin iradesi, değerleri, milletin siyasal alandaki varoluş. Dolayısıyla bu meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı. O iradeyi kırma teşebbüsü. Hedef alınan kurumlar milletin iradesinin tecelligahı ve anayasal sistemimizin temel sütunlarıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin sergilediği tarihi duruş bu hesabı bozmuş. Devlet hayatımızda meşruiyetin yegane kaynağının millet iradesi olduğu gerçeğini tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bir kez daha teyit etmiştir. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direnişte o kadar büyük bir aydınlık. Onunla da hepimiz hakikaten iftihar ediyoruz. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. Bu vesileyle tabii şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak şunun da altını çizmemiz lazım. Burada uluslararası siyaset ve medyanın bu ve akademinin aslında uluslararası akademinin bu yaşananları yeterince değerlendirdiğini, kıymetlendirdiğini söyleyemeyiz. Başından itibaren maalesef bu demokrasi destanı görülmedi. Ne medyada, ne akademik dünyada, ne de siyasi çevrelerde uzunca bir süre maalesef bunun böyle devam ettiğini gördük. Bunun da ayrıca analiz edilmesi lazım. Aynı direnci, aynı demokratik direnci Avrupa'da veya başka bir coğrafyada bir millet göstermiş olsa bugün nasıl bir tavır olurdu dünyada, dünya akademisinde, onu da herkesin takdirine bırakıyorum.
0: Evet, gerçekten de FETÖ-vari yapılanmalara kesinlikle izin vermemek gerekir. Türkiye bu konuda çok önemli bir tecrübe kazandı. Bu tip yapılanmaların özellikle devlet içerisinde oluşum gösterdi.

vermesi çok büyük bir tehlike olduğunu hep beraber gördük. Tam da bu noktada 15 Temmuz darbe girişimi iyi bir hatırlatma, onun da altını çizelim. Şimdi Türkiye'nin konuştuğu soruşturma ahbap dosyası genişliyor. Evet, sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı, tutuklandı. Nihayetinde şimdi operasyon genişlemeye başladı. Gözaltına alınan ve ifadeleri alınan pek çok isim yeni bilgiler ortaya koyar iken operasyon bu sefer Haluk Levent'in kardeşi Berkan Acili de içine alarak genişlemeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in kardeşi Berkan Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık açıklamasında Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125.765.000 liranın Haluk Levent'in asistanı YK'nin hesabına, buradan da Berkant Acil'in ve bağlantı kişi ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği bildirildi. Evet. Festival ihalesinde usulsüzlük iddiası. Başsavcılık açıklamasında söz konusu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses sistemi gibi organizasyon giderlerini sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterdiğini mali bilirkişi raporuyla belirlediği ifade edildi. 125 milyon liralık bağış trafiği tespit edildi. 14 şüpheli ve 4 şirket operasyon şirketlere el kondu. Evet. Şimdi Haluk Levent'in son açıklaması, öyle bir bilgi vereceğim ki çok büyük bir yankı uyandıracak şeklinde herkes Haluk Levent hangi konuyla ilgili açıklama yapacak onu merak ediyor. Ama tabii ki masumiyet karinası çok önemli. Para trafiklerine baktığımız zaman muazzam bir miktarın söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani tabii derneğe bağış yapılır. O bağışlar da kanunlar ve yönetmelikler neyse ona göre harcanır. Bunlar faturalandırılır. İyi niyet burada çok önemli. Çünkü vatandaş, değil mi? Yani bağışta bulunuyor işte. Depremde yaralar sarılsın diye bağışta bulunuyor. Zaman zaman yurt dışında, değil mi? Filistin gibi, Gazze gibi çok önemli, Afrika'da, değil mi? Bağışlar yine toplanıyor. Ama bunlar gerçekten çok hassas bir şekilde kayda geçirilip ve bilgi noktasında çok açık, şeffaf olmaları gerekiyor. Yani böyle bir ulvi bir konuyla ilgili olarak yolsuzluk yapmak kadar, yani şey kullanmak istemiyorum. Yani çok böyle ağır ithamlar kullanmak istemiyorum ama gerçekten de çok büyük yanlışlık diyelim. Ahlaksızlık diyelim. Bu çok önemli. Şimdi bunlar doğruysa Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı Haluk Levent'e hiç ama hiç yakışmadı. Evet. Şimdi efendim dönelim gelelim hava durumuna. Evet, havalar bayağı bir ısınmaya başladı. Mersin'de en çok zorluğunu çektiğimiz nem oranlarının çok fazla yüksek olması, özellikle çocuklar ve yaşlılar, kalp hastaları mutlaka ve mutlaka güneşin tam da böyle dik ışınlarının oluştuğu saatlerde pek de dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Nihayetinde sıcaklar daha da artacak gibi de görünüyor. Büşra Değer'le Mersin ve ilçelerinde hava durumu şimdi ekranda.

Mersin'den herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Güneşli parçalı bulutlu arası bir güne günaydın dedik. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise çoğunlukla açık geçecek. Yani ise bizi çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçelerine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da çoğunlukla hava bugün güneşli olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesi Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizlere sabah saatlerinde karşılayacak. Mut'tayız değerli izleyiciler. Mut'ta bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 38 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizlere sabah saatlerinde karşılayacak. Günlerdeyiz. Günlerde çoğunlukla hava bugün güneşli. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Silifke'deyiz. Silifke'de çoğunlukla hava bugün güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda bol güneş ışınları bizleri sabah saatlerinde karşılayacak. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava oldukça nemli. Aman dikkat diyelim. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla nemli olacak. Yarına baktığımızda ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Tarsus'tayız. Tarsus'ta güneşli parçalı bulutlu arası bir gün bize günaydın dedi. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda çoğunlukla güneşli bir gün bizlere sabah saatlerinde karşılayacak. Çamlı Yayla'dayız. 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarına baktığımızda ise kısa süreli bir sağanak yağış ardından güneş açacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yatak Baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bitir benim hayatım.
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
2: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
1: AK Partili meclis üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
2: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
1: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm il

0: ilçe belediyeleri ve STK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: STK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciğinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlıyor.

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan toplantıda NATO-Ankara zirvesinin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından milletvekilleri ve partililerle birlikte Ankara Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüdü. Özel, belediye binası önünde yaptığı konuşmada siyasi hesaplaşmanın tarafı aileler, evlatlar olamaz. Yargı kullanılarak, polis kullanılarak, devlet gücüyle iftira atarak bu işler olamaz dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısı 1. Birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 51 komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı bir madde olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısı ilgili maddelerin oylanmasının ardından sona erdi. Mersin'de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücret tarifesi güncellendi. Belirlenen yeni fiyatlara göre veliler servis hizmeti için yıllık en az 26 bin lira ödeyecek. Gidilen mesafeye bağlı olarak bu tutar 40 bin liranın üzerine kadar çıkabilecek. Mersin Serbest Bölge 2026 yılının ilk 6 ayında ticaret hacmini artırdı. Geçen yılın aynı dönemi

0: Ne göre 1 milyar 787 milyon dolar olan hacim bu yıl 1 milyar 901 milyon dolara yükseldi. Mersin Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında ticaret hacmi bakımından ikinci sıradaki yerini aldı. Mersin'de FETÖ-PDY soruşturması çerçevesinde operasyon yapıldı. Operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yörük çadırından çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 44 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı. Drone ve İHA ile havadan destek sağlanan arama çalışmasında Karadaysa Jandarma'nın eğitimli arama kurtarma köpekleri iz sürüyor. Mersin'de Kız Kalesi sahilinde denize girdiği ve geri dönmediği ileri sürülen şahsın bulunması için ekipler arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken bölgede arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Mersin'de konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgilendirme kanunu kapsamındaysa 9 işletmeye 461.811 lira para cezası kesildi. PTT çalışanları personel rejimine ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa teklifine tepki göstermek amacıyla Mersin Posta İşletme Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Habersen Mersin Şube Başkanı düzenlemenin kamu hizmetini zayıflatacağını belirterek çalışanların haklarının korunması çağrısında bulundu. Mersinli kız ve erkek basketbol takımları Ana Lig 1. etap basketbol müsabakalarında gruplarını lider tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla Mersinli sporcular 27-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ana Lig 2. etap basketbol müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Mersin'de düzenlenen Ana Lig Tekvando İl Birinciliği seçmeleri sporcuların mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda 176 sporcu mücadele etti. Kategorilerinde birinci olan sporcular Ana Lig Tekvando 1. etap müsabakalarında Mersin'i temsil etme hakkını elde etti. Mersinli sporcular Ana Lig Türkiye Orienteering Şampiyonası'ndan başarıyla döndü. Takım gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Terdi yarışlardaysa Aysel Erva Karadaş Türkiye dördüncüsü oldu. Mersinli atıcılar TRAP 2. Bölgesel 15 Temmuz Milli Demokrasi Kupası 2. Bölge müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Sporcularımız organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Buse'm Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı bu.

0: Maxim Home,
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: O hareketli gündemi sizlere aktaracağız. Ve bültenimize baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den NATO zirvesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar gelirken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek mesajı geldi. Yurt genelinde ise düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalanırken Mersin'de FETÖ operasyonu, denetimler, arama çalışmaları ve asayiş olayları öne çıktı. Tüm bu gelişmeler şimdi haber turumuzda ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin artık reddi miras yapan bir ülke olmadığını belirterek devletin tarihi mirasına sahip çıktığını vurguladı. Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesinin Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırdığını söyleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devletin temsil makamı olduğunu da ifade etti.
2: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu

0: Binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız. Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli gücüyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin Türkiye'nin ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, NATO'nun yeni bir döneme girdiğini ifade etti.
2: Sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyor. Her birinizi en derin kardeşlik duygularımla ve muhabbetle kucaklıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin bazı perdeleri vardır. Sadece geçmişte olup biteni göstermekle kalmaz, içinde yaşadığımız zamana da çarpıcı bir şekilde ayna olur. Henüz görünmeyenin işaretlerini, bilinmeyenlerin haberini ve geleceğin muhtemel istikametlerini de aynı anda sezdirir. Bazı meclisler vardır ki yüzeyde yalnızca devlet başkanlarının teşekkürlerinden ibaret görünse de derinlerdeki niyetleri, milletlerin karakterlerini, saklı kalmış güç merkezlerini ve zamanın henüz duyulmayan ayak seslerini tek bir mekanda düğümler. Bazı şehirler vardır ki el sahibi yaptıkları hadiseyle değil, hadisenin ruhuna kazandırdıkları mana ve

0: tarihin akışına attıkları imzayla hüviyetlerini tasdik eder. İşte Ankara böyledir. Polatlı bozkurlarından yankılanan top seslerine rağmen adımlarını geriye kaçırmayan, Sakarya'nın kanla yoğrulmuş siperlerinde milletimizin varlık yokluk imtihanına şahitlik eden, ulusta duaların tekbirlerini ve istiklal yeminlerinin birbirine karıştığı büyük direniş iradesinin ilk meclisin duvarlarına sindiği Ankara, dün esarete geçit vermeyen milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alelade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Ankara'da 70 yılı aşan ittifak hukukunun muhasebesi yapılmış, soğuk savaş yıllarının hayalet cephe hatlarından bugünün çok katmanlı güvenlik bunalımlarına uzanan uzun yolun hesabı görülmüştür. Ankara'dan 5 maddenin müşterek savunma ruhundan Ukrayna'ya verilen askeri desteğin geleceğine, 50 milyar doları aşan yeni tedarik hamlelerinden savunma sanayinde ortak üretim arayışlarına, Avrupa'nın yıllarca ertelediği caydırıcılık açıklarından müttefikler arasındaki ambargo ve kısıtlama çelişkilerine, İran'ın nükleer programlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer emniyetine, Suriye'de açılmak istenen yeni sayfadan Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hassasiyetlerimize kadar geniş bir güvenlik kuşağının bütün açmazları aynı anda ele alınmıştır. Ankara'da müttefikliğin yalnızca kameraların parlak ışıkları altında verilen pozlardan, kriz günlerinde yayınlanan yavan kınama mesajlarından, kürsülerde cilalanmış cümleleri birbiri ardına sıralamaktan ibaret olmadığı, hakiki müttefikliğin hakkaniyet, samimiyet, üretim, paylaşım ve dayanışma üzerine bina edileceği açıkça anlaşılmıştır.
1: Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e destek vererek görev yaptığı süre boyunca kendisine tam güven duyduklarını söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları gece yatınca, yastığa başını koyunca gözüne uyku girmesi için Çankaya'yı öyle şaka değil, birinci meclisi, ikinci meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, partisinin ve partilerin genel merkezlerini, Çankaya Köşkü'nü ve Anıtkabir'i Çankaya Belediye Başkanı'na emanet ederek uyurlar. O Hüseyin avukat oldu. Bütün davalarımı ona verdim. O Hüseyin avukat oldu. Hepimiz kendisine güvendik. O Hüseyin avukat oldu. Kazanılamaz denen davaları kazandı. Önemli başarılar gösterdi. O Hüseyin avukat oldu. Anası halen daha mütevazi zor görevini yapmaya, mütevazi hayatını yaşamaya devam etti. Tahammül edemez bir

0: kez daha söylüyorum, siyasi hesaplaşmanın tarafı aileler, evlatlar olamaz. Olunacaksa metçe rakip olunur, mücadele edilir, yargı kullanılarak, polis kullanılarak, devlet gücüyle iftira atarak bu işler olamaz. Bundan sonrası için tek güvencem bu milletin vicdanıdır, bu milletin insafıdır. Televizyonu başında, televizyonu başında bu haksızlıkları gören, üzülen, ben ne yapabilirim diyen varsa ona sizi gösteriyorum. Bunu yapabilirsiniz, bunu olmanız gereken yere gelin. Çağrıldığınız yere gelin. İradenize sahip çıkın. Seçtiklerinize sahip çıkın. Bundan sonra haksızlıklar büyüyebilir. Haksızlıklar büyürse meydanları büyütmeye var mıyız? Haksızlık, hukuksuzluk büyürse sokaklarda, meydanlarda olmamız gereken her noktada çoğalmaya var mıyız? Bütün Türkiye'de adalet talebi sel olup akıyor. Halkın coşkun akan selini kimse durduramaz. Bu selin içinde yerimizi alacak mıyız? Bütün haksızlıklara karşı haklının, mağdurun, mazlumun arkasında duracak mıyız?
1: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pempe

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Silifke halkımızın bu konudaki endişesini giderme adına bu konuşmayı yapma ihtiyacı duydum. Mustafa Başkan döneminde nasıl Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi uyumlu bir şekilde Silifke halkına görev sorumluluk farkı gözetmeksizin hizmet veriyorsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir.
5: Mersin'de MESKİ'nin 1 milyar 178 milyon liralık altyapı yatırımının temeli atıldı. Erdemli Tömük, Arpaç Bahşiş bölgesinde hayata geçirilecek proje kapsamında 46 kilometrelik kanalizasyon hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deneraj sistemi yapılacak.
6: Erdemli'de bölgenin altyapı sorununa kalıcı çözüm sağlanması hedeflenen Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ tarafından hayata geçirilen 1 milyar 178 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında toplam 46 kilometrelik kanalizasyon ve bağlantı hattı kurulacak. Ayrıca 20 bin metreküp günlük kapasiteli atık su arıtma tesisi, derin deniz deşarj sistemi ve terfi merkezi inşa edilecek.
4: Bu yaz biraz sıcak geçecek bizim açımızdan. Hem temel atma hem yaptığımız projelerin açılışı oldukça yoğun. Megayaz 15 vizyon projesi, bu bir konsept. Bugün burada sizlerle beraber Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon, atık su arıtma ve deniz deşarjı temel atma töreninde beraber olacağız. Geçtiğimiz günlerde Tarsus'taydık. Tarsus Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attık. Orası için çok büyük bir ihtiyaçtı. Yine haftaya seçim öncesi Mersinli hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerden bir tanesi Müftü Deresi Vadisi yaşam projesiydi. Çok güzel bir park yapıyoruz. Onun birinci etabının temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yine Mersin merkeze yaptığımız katlı kavşakların yeni bir konseptini, Vatan Kuyuluk bütünleşik katlı kavşağın temelini de önümüzdeki günlerde beraber atacağız ve bu böyle devam edecek. Bu bölgede sadece Erdemli hemşerilerim yok. Mersin merkezden, Erdemli'den, Silifke'den, Tarsus'tan, Orta Anadolu'dan, her yerden, Türkiye'nin her tarafından Mersin'in yazın misafiri olan hemşerilerimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Türkiye'nin dört bir yanı, her bir metrekaresi cennet ülkemin, her biri birbirinden güzel. Güzel insanlarımız, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
6: Temel atma törenine katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projenin Fransız Kalkınma Ajansı'nın finansman desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, yaz dönemi boyunca Mersin genelinde 15 vizyon projesinin hayata geçirileceğini söyledi.
4: Biz bunu İller Bankası koordinasyonunda yaptık. AFD, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan bu projenin tutarı olan 22 milyon avroyu temin ettik. Bu para hesabımızda. Bunun Türk lirası karşılığı da 1 milyar 178 milyon lira. Burası için elzem olan

0: bu projenin finansmanına eriştik. Ve başladık. Çalışmaya başladık. Kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Bugün temelini atacağımız Meski'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi. Ama bunlar devam edecek. Bu projeden kısacası bahsedeyim. Toplam 46 kilometrelik bir çalışma olacak. Bunun yanında arıtma, derin deniz deşarjı çalışmamız olacak. Biz kanalizasyon çalışmasını Aralık 2027'ye kadar bitireceğiz. Belki daha da önce bitiririz. 2028'in Haziran ayında tam sistem burada çalışmaya başlayacağız. Erdemli'de bugüne kadar yaptığımız, devam eden, yapacağımız çalışmaların toplam parasal miktarı 2 milyar 115 milyon lira. Bu bölge için bitirdiğimiz, daha önce yaptığımız bir çalışmadan bahsedeyim. Arpaçbağ Şiş Mahallesi'ne 38 kilometre, Tömük 22 kilometre olmak üzere toplam 60 kilometrede içme suyu hattı şebekesini yenilemiştik. Bu çalışmamızın tutarı 151 milyon TL. Yine Çeşmeli'de atık su arıtma tesisi kapasite arttırımı çalışmamız başlayacak. Limonlu kanalizasyon projemiz için yine İller Bankası'yla kredi çalışmalarımız devam ediyor. Erdemliler için elzem olan butik bir otogar çalışmamız var. Bunu da 2027 programına alacağız ve 2027 sonuna kadar da bu çalışmayı bu bölgede bitireceğiz. Daha iyi olmak için gayret ediyoruz. Bizim için gece, gündüz, kış, yaz, yağmur, çamur yok, tatil yok. Bizim her anımız, 7/24'ümüz vatandaşımızın huzuru, refahı, rahatı. Bu bilinçle geldik bugünlere. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz.
1: Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri butona basarak dev altyapı yatırımının temelini attı.
2: Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Projenin tamamlanmasıyla bölgede çevre koruma ve altyapı hizmetlerinde önemli bir iyileşme sağlanması hedefleniyor.
3: İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 355 kilogram uyuşturucu, 52.616 uyuşturucu hap ele geçirildi.
1: İçişleri Bakanlığı 18 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu maddeyle 52.616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1.053.000 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları ve yasa dışı kenevirle skunk ekimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlara 18 ilde 485 ekip ve 2910 personel katıldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
3: Adana'nın Yürel ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu araçta bulunan anne ile 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olay yerinde kalpleri yeniden çalıştıran anne ve çocuk kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan anne ile 12 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Kaza Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Makbule T ile oğlu Mehmet T'ye itfaiye ve sağlık

0: ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Kalpleri yeniden çalıştırılan anne ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne ve 12 yaşındaki oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan otomobil sürücüsü park halindeki ticari araca çarptı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından sürücü ise olay yerinden uzaklaşırken kaza anı kameralara yansıdı.
0: Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan sürücü kaza yaptı. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Paşa Caddesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı otomobille virajı alamayarak park halindeki ticari araca çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken yaşı küçük olduğu ileri sürülen sürücü bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak park halinde araca çarpma anı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Mersin'de polis ekiplerinin konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Kimlik bildirme kanununa aykırı tespit edilen 9 işletmeye ise cezalar kesildi.
0: Mersin'de polis ekipleri konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Son 2 haftada 60 ekip ve 190 personelin katıldığı uygulamalarda 537 konaklama tesisiyle 211 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik bildirme kanunu kapsamında yapılan kontrollerde ise anlık veri göndermeyen, çalışan bildirimlerini yapmayan ve kayıtlarını incelemeye hazır bulundurmayan 9 işletmeye toplam 461.811 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
1: Mersin'in Erdem ilçesindeki Harp plajında tatilcilere ait para ve değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde Halk plajında tatilcilere ait para ve değerli eşyaları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı. 1 Temmuz'da yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin Osmaniye'ye gittiklerini belirledi. Takibe alınan otomobil durdurulurken araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin lira, 4 cep telefonu, güneş gözlükleri, kol saati, altın küpe, bileklikler, zincir kolyeler ve çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Mersin'de FETÖ-PYD soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda toplam 70 şüpheli hakkında işlem başlatılırken firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği de bildirildi.
0: Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ-PYD'ye soruşturması kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 70 şüpheli belirlendi. Şafak vakti 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon

0: yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 58'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Sun FM.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
14: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 10, 3'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli

0: gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tezi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
1: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

koridorsuz Türkiye sürecinde düzenleme aşamasına gelindi. Temmuz sonuna kadar çalışması beklenen meclis, ay bitmeden yasal düzenlemeyi de çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Usta açıklamasında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak. Kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında

0: bu ceza uygulanabilecek diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip, Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Gürlek, ayrıca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 6-12 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 778 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla toplam 746 araç ve iş makinesini envanterine katma sürecini başlattı. İlk olarak 67 yeni araç hizmete alındı. Meski'de 35 üst ekipmanlı altyapı aracıyla filosunu güçlendiriyor. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında yasal işlemler uygulandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikçi görevine başladı. Akdeniz Kaymakamlığı görevini yürütecek olan Beşikçi aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. Gülnar Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik Merkezi'nde 2 antrenman salonu, 4 derslik genç ofis, antrenör ve yönetici odaları, soyunma odalarıyla çeşitli sosyal kullanım alanları yer alacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan ve ekipler tarafından aranan 44 yaşındaki kadın kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan ilk değerlendirmede kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Kahveci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: tıkla, ister uğra.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili.

0: Garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: baba.
1: Reklam kazandırır.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Günlar Belediye Başkanı Fatih Önge, Günlar'ın temel geçim kaynağının hayvancılık ve tarım olduğundan söz ederek büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin özellikle Köse Çobanlı, Kurbağa, Kayrak ve İsaklar gibi mahalleler başta olmak üzere su tonaj katsayısı hakkında tekrar bir değerlendirme yapılması taleplerini iletti.
1: Bu bir kere bizim Sayıştay raporlarında ortaya çıkan bir bulgu ve biz bunu uygulamak zorundayız. Kırsal bölgedeki ticari faaliyet gösteren alanlardan su bedelini alma durumundayız. Biz de burayı ticari faaliyet olarak doğal olarak kabul ediyoruz.
0: AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Murat Şıhanlıoğlu'nun halk hattı kavşağının altyapısının yetersiz olduğu yönündeki iddialarına yanıt veren Başkan Seçer, söz konusu hattı kavşağın altyapısının mevzuata uygun yapıldığını ve herkes tarafından da beğenildiğini belirtti.
1: Dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, iyi planlanmış, altyapısı mükemmel yerlerde dahi makulün çok üzerinde birim zamanda birim alana yoğun yağmur düştüğü zaman siz bunun önünü alamazsınız. Orada herhangi bir altyapı sorunumuz yok.
0: Mezitli Vatan Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşağı projesi ile ilgili de konuşan Başkan Seçer, o kavşağı Kasım ayı içerisinde bitireceğiz. Oradaki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını önleyecek iyi bir çalışma olacak ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda oldukça değerli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Seçer, samimi olarak bu işe katkı vermek isteyen tüm ilçe belediyeleri ve STK

0: TK'ların desteğinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
1: TK'lar memnun kalmamış olabilir. Takdir kendilerindir. Nihayetinde son onay bakanlık merciğinde nasıl bizim yaptığımız çalışma oradan son şekline verilip bize geliyor. Buradan meclisin kabulüne sunuyorsak aynı şekilde kabul edilen valiliğin denetimi ardından da bakanlığın onayına gidecek.
0: Silifke Çaltıbozkır Mahallesi'nde düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği'nde üreticiler ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Seçer, Çaltıbozkır'ın köyümüz atölye projesinin hayata geçtiği bölge olması özelliği taşıdığını da aktardı.
1: Bu projeler kırsalda yerinde kalkınmanın başarılı örneklerini oluşturuyor. Kadın emeğini destekliyor, yerel ürünlerimizi markalaştırıyor, üretimi ve kırsal yaşamı doğal olarak da güçlendiriyor. Bizim anlayışımızda kırsal kalkınma üreticinin doğduğu yerde üretmesi, yani doğduğu yerde ürettiği gibi doyması, ürettiğinden kazanması ve mutlu yaşaması, refah içerisinde yaşaması esastır. Bu anlayışta kadınları, üreticilerimizi ve tarımı desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir

0: adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Koridorsuz Türkiye sürecinde düzenleme aşamasına gelindi. Temmuz sonuna kadar çalışması beklenen meclis, ay bitmeden yasal düzenlemeyi de çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Usta açıklamasında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek. Adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak. Kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında bu ceza uygulanabilecek diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli, bugün NATO'nun yeni bir devrin şafağında olduğunu belirtip, Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Gürlek, ayrıca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 6-12 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 778 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla toplam 746 araç ve iş makinesini envanterine katma sürecini başlattı. İlk olarak 67 yeni araç hizmete alındı. Meski'de 35 üst ekipmanlı altyapı aracıyla filosunu güçlendiriyor. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında yasak

0: Al işlemler uygulandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikçi görevine başladı. Akdeniz Kaymakamlığı görevini yürütecek olan Beşikçi aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. Gülnar Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik Merkezi'nde 2 antrenman salonu, 4 derslik genç ofis, antrenör ve yönetici odaları, soyunma odalarıyla çeşitli sosyal kullanım alanları yer alacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan ve ekipler tarafından aranan 44 yaşındaki kadın kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan ilk değerlendirmede kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Kahveci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam

0: 3. Şubesiyle Lezzetli Belediyesi arkası Lezzetli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim, gündemdeki gelişmelere değineceğiz İçer Gündemi programımızda. Ve gündem tabii NATO zirvesi sona erdi ama NATO zirvesinde yaşanılanlar, yapılan görüşmeler, alınan kararlar, NATO zirvesinde konukların, bürokratların ve gazetecilerin özellikle Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da yaşadıkları hala dünya gündeminde, Türkiye gündeminde yer alıyor. Özellikle de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar büyük beğeniler topluyor gazetecilerin ve bürokratların. Tabii NATO zirvesinin ülkemize kazandırdıkları ve ülkemizin bölgedeki konumu ve dünyadaki ve NATO içerisindeki konumuyla ilgili eleştirilerle birlikte daha çok övgüler de gelmeye devam ediyor ve siyasiler de NATO zirvesinin yapılması ülkemizde ve kusursuz bir şekilde düzenlenmiş olmasına övgüleri de bütün konuşmalarında dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplandı dün. Kabine toplantısı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. Konuşmasında NATO zirvesine de değindi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye açısından tarihi bir başarı olduğunu söyledi. Konuşmasının başında Srebrenitsa soykırımının 31. yıl dönümünü de anan Erdoğan, hayatını kaybeden Boşnakları rahmetle yad ederek Türkiye'nin Bosna Hersek'e desteğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
2: Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus, Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken, güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. 31. seneyi devriyesinde Srebrenitsa şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin devletin gücünü ve köklü geleneğini yansıttığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayi ve diplomatik birikimiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri haline geldiğini kaydetti.
2: 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize

bizzat icabet etti. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum.

0: bizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür.
1: Zirve kapsamında Gazze, Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerinde liderlerle ele alındığını belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinin ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi.
0: Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Konuşmasını parti grubunda gerçekleştirdi. Sayın Bahçeli de konuşmasında NATO zirvesine yer vermekle birlikte hain FETÖ darbesinden de bahsetti.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Ankara, dün esarete geçit vermeyen milli mücadelenin karargahı, bugün ise dünya liderlerini ağırlayarak küresel siyasetin rotasını çizen pusuladır. Ankara, işgal kapıya dayandığında geri çekilmeyen iradenin, yokluk içinde devletimizi küllerinden yeniden doğuran ateşten gömlek giyip milletine istiklal biçen ferasetin adıdır. Bir zamanlar direnişin karargahı olan bu aziz şehir, bugün küresel güvenlik mimarisinin tartışıldığı, uluslararası platformlara ev sahipliği yaparken, yeni dönemin stratejik tartışmalarına istikamet kazandıran bir merkez olduğunu göstermiştir. Bu sebeple Ankara'da toplanan NATO zirvesini alalade bir diplomasi faaliyeti gibi okumak eksik, sığ ve sakat bir değerlendirme olacaktır. Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
1: ABD-İran gerilimine değinen Bahçeli, İran'ın mutabakatın tarafı iken saldırıya uğradığını belirterek devletler arası anlaşmaların kişisel açıklamalarla geçersiz hale getirilemeyeceğini söyledi.
3: Sebep sonuç, sonucu sebep gibi göstermek, hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlam gelmeyecektir. İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir.
1: Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına da değinen Bahçeli, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni içeriden çökerken

0: etmeye yönelik çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu ifade etti.
1: 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. Çünkü 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür. 15 Temmuz gecesi şehadet mertebesine ulaşan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grubunda konuştu. Ve Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
3: Son olarak şunu anlatayım. Butlan kararının üzerinden tam 54 gün geçti arkadaşlar. 54 gün. Ama bu millet günü gelince soracak bunun hesabını. Soracak bunun hesabını. Şimdi şunu bir görelim. Bir yandan da efendim yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın. Nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle. Kolumu çimciriyor yeni parti diye. Yeni partiyi nasırlı elleriyle kiraz toplayan teyzem soruyor. Ondan sonra diyor ki, anlamadım. Niye yeni parti diyorsun? Hem seçilmeden geleceksin. AK Parti yargısıyla atanacaksın. 6 yıl öncesine kendini, 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın. Eline verilen delege, ki 500 tanesi o seçimde oyu bana değil sana vermiş. Ya insan bundan bir şey anlar ya. O seçimde iradesi sakatlandı dediğin seçimde sana oy veren 500 delege imza vermiş. Gel kurultayı yenileyelim diye. Ona yok. Bu kurultayda 1333 delege tarihin en yüksek oyuyla oyunu kaybetmemeye yemin etmiş, kazanan CHP'nin iktidar yürüyüşüne vermiş. Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam Eylül'de başlayacağım. Nisan'a kadar sallayacağım. Erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor. Ömrüm boyunca kendimden önce görev yapan genel başkanlarla konuşurken düğmem açık konuşmadım. Atlarını alıp bir kere kötü kelime söylemedim.

0: benden önceki genel başkan demediğini bırakmadı. Olsun, o beni eleştirir, onun hukuku bana emanet dedim. Şimdi buradan söylüyorum. 2023'te yapılmış seçim için 2025'te seçilmiş il başkanlarını görevden alıyorsunuz. 60 tanesi sizin döneminizin il başkanı. Niçin seçilmiş CHP'ye saygı duyuyorsun, atanmış benle yürümüyorsun diye bu partinin evlatlarını kıyıyorsunuz, partiden atıyorsunuz. En sonunda da dönüp dolaşıp öyle yapamam, böyle yapamam diyorsunuz. Giderken 1.250.000 üye vardı, 2 milyona çıkardık Allah'a şükür. Etmeyin istifa dedim. Maalesef 50.000'i istifa etmiş, 1.950.000 üyemiz var. Ve görüyorum ki ben aday olmam, hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir falan lafları yeniden geri gelmiş. Tam zamanı. İlk kez Sayın Kılıçdaroğlu, size bu kürsüden, bu kürsüde siz görev yaptınız, konuştunuz. Ben orada oturdum, orada oturdum, burada oturdum. Alay ediyorlar benimle. Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm. Bu kürsüden, ama bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son sahibi ne benim ne sensin. Madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. Buradan açıkça söylüyorum. Açık açık. İster 1.950.000 üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1.200.000 üyemizle, İkimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya. Çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. 2 milyon üyeyle %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
11: Değişimin artık zamanının geldi geçtiğini düşünüyoruz. Arkadaşlar, el verin, hep beraber değişimin fişeğini atalım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

0: Yurt genelinde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında Mersin'de de birçok adrese baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ-PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 81 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen operasyonda 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Operasyonların örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, FETÖ'yle mücadelenin ilk günkü kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Gürlek, devletin tüm kurumlarıyla terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini vurgularken 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Operasyonlara ilişkin süreçse sürüyor. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması çerçevesinde yapılan operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ-PDY soruşturması kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 70 şüpheli belirlendi. Şafak vakti 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 58'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi denize girdi ve bir daha da dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde kaybolduğu bildirilen bir kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde de sonuç vermedi. Kız Kalesi sahilinde deniz

0: Girdikten sonra kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki ŞC için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dalgıçların da katılımıyla gece boyunca Kız Kalesi açıklarında arama yaptı. Günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayan çalışmalarda da kayıp şahsa ulaşılamadı. Bölgede arama faaliyetlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
1: Husumetli iki grup arasında başlayan tartışmada silahlar kullanıldı ve o kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.
0: Hatay'ın Hassa ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Akbez mahallesinde karşılaşan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan vatandaşlar ellerinde silah bulunan tarafları ayırmaya çalışırken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İçeri gir.
0: Görüntülerde bir beton mikseri sürücüsünün de korna çalarak kavgaya müdahale etmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan MK ile AŞ hastaneye kaldırıldı. MK'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücuduna 3 kurşun isabet eden AŞ'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Yanlarında küçük çocukları da olan bir ailenin Mersin'de Kız Kalesi'nde hırsızlık yaptığı belirlendi. Polis o hırsızların peşine düştü, takip etti. Uygulama noktasında önü kesilerek durdurulan araçtaki hırsızlar yakalandı.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde Halk Plajı'nda tatilcilere ait para ve değerli eşyaları çaldıkları öne sürülen 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı. 1 Temmuz'da yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin Osmaniye'ye gittiklerini belirledi. Takibe alınan otomobil durdurulurken araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin lira, 4 cep telefonu, güneş gözlükleri, kol saati, altın küpe, bileklikler, zincir kolyeler ve çeşitli kozmetik ürünleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Değerli seyirciler, Mersin'de özellikle kent merkezi ve turistik bölgelerdeki konaklama tesisleri ve araba kiralama şirketleri emniyetin ilgili birimi tarafından denetlendi.
0: Mersin'de polis ekipleri konaklama tesisleri ve kiralık araç firmalarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Son 2 haftada 60 ekip ve 190 personelin katıldığı uygulamalarda 537 konaklama tesisiyle 211 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kimlik bildirme kanunu kapsamında yapılan kontrollerde ise anlık veri göndermeyen, çalışan bildirimlerini yapmayan ve kayıtlarını incelemeye hazır bulundurmayan 9 işletmeye toplam 461.811 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
1: İçişleri Bakanlığı'na bağlı bütün birimler tarafından aynı anda tüm Türkiye'de 81 ilde ve ilçelerinde uyuşturucu üreten ve satan kişilere yönelik ayrıca uyuşturucu pazarlandığı düşünülen mekanlara yönelik baskınlar yapıldı.
0: İçişleri Bakanlığı 18 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik

0: birlik geniş çaplı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 355 kilogram uyuşturucu maddeyle 52.616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 59'u tutuklanırken 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları ve yasa dışı kenevirle skunk ekimi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlara 18 ilde 485 ekip ve 2910 personel katıldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
1: Adana'dan üzücü bir haber geldi. Adana'da bir otomobil kanala düştü. Araçta bulunan anne ve çocuğu kurtarıldı. Kalpleri durmuştu, kalp masajı yapıldı, kalpleri yeniden çalıştırıldı, hastaneye kaldırıldı ama anne ve çocuğu hastanede kurtarılamadı.
0: Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan anne ile 12 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Kaza Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Makbule T ile oğlu Mehmet T'ye itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Kalpleri yeniden çalıştırılan anne ve oğlu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne ve 12 yaşındaki oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Mersin'in Bozyazı ilçesinde de bir otomobil virajı dönemedi. Viraj sonrasında park etmiş haldeki bir ticari araca çarptı.
0: Mersin'in Bozyazı ilçesinde virajı alamayan sürücü kaza yaptı. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Paşa Caddesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı otomobille virajı alamayarak park halindeki ticari araca çarptı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken yaşı küçük olduğu ileri sürülen sürücü bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin virajı alamayarak park halinde araca çarpma anı yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.

0: Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: 787 16 52 0532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 51, komisyonlara havale edilen 22 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 74 madde görüşüldü. Meclis toplantısında Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, Türkiye'de yasalar karşısında herkesin eşit olduğu vurgusunu yaparken masumiyet karinesi kavramına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Hukukta tutuklama da bir karardır ama istisnai bir karardır. Topluma hizmet etmek için o toplumun iradesi tarafından yönetime getirilen insanlar, haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa, soruşturma süreci boyunca, hatta kovuşturma süreci boyunca beldelerine, şehirlerine hizmet etmelerinin engellenmemesi gerekiyor.
0: DEM Partili Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ile AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Tunçaz arasında gerçekleşen Akdeniz Belediyesi'ne uygulanan kayım kararı ile ilgili tartışmaya değinen Başkan Seçer, bu sorunun en kısa yoldan çözümünün Akdeniz Belediyesi'nin seçilmiş eş başkanı Hoşyar Sarı Yıldız'ı görevini iade etmek olduğunu söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Şişli, Esenyurt, Tunceli Ovacık gibi kayım atanmış belediyeler var. Yine DEM Parti'nin kayyum atanmış, toplam sizin de 13'te CHP 13 kayyum belediye başkanı var. Görevlerine dönerlerse millet iradesinin yansıması tekrar gerçekleşmiş olur.
0: Tömük Arpaş Bahşiş Kanalizasyon Şebekesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Seçer, uzun bir süre boyunca projenin finansmanı üzerinde çalışma sürdürdüklerini vurguladı.
1: Finansman çalışmalarını yürüttük ve o projenin gerçekleşmesi için gerekli olan 22 milyon euro'nun da kredi anlaşmasını yaptık. İnşaatımız da başladı. Kanalizasyon çalışmalarını aralığın 27'sine kadar bitireceğiz. Tahrip edilen yolların asfaltlanması dahil. Yine atık su arıtma tesisi daha kompleks bir çalışma ve derin deniz deşarjı. Onu da 2028'in Haziran ayı, yani yaz sezonu açılmadan o bölgenin abone bağlantılarını da gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine alacağız.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı.

0: olmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

koridorsuz Türkiye sürecinde düzenleme aşamasına gelindi. Temmuz sonuna kadar çalışması beklenen meclis, ay bitmeden yasal düzenlemeyi de çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile görüşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Usta açıklamasında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilebilecek, adli süreçteki çocuk terimi kullanılacak, kasten adam öldürme ve ağır yaralama suçlarında bu ceza uygulanabilecek diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli,

0: belirtip Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir dedi. Gürlek, ayrıca Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 6-12 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 778 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla toplam 746 araç ve iş makinesini envanterine katma sürecini başlattı. İlk olarak 67 yeni araç hizmete alındı. MESKİ'de 35 üst ekipmanlı altyapı aracıyla filosunu güçlendiriyor. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmeler hakkında yasal işlemler uygulandı. Mersin'in Akdeniz ilçesine atanan Kaymakam Murat Beşikçi görevine başladı. Akdeniz Kaymakamlığı görevini yürütecek olan Beşikçi aynı zamanda Akdeniz Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenecek. Gülnar Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Gençlik Merkezi'nde 2 antrenman salonu, 4 derslik genç ofis, antrenör ve yönetici odaları, soyunma odalarıyla çeşitli sosyal kullanım alanları yer alacak. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan ve ekipler tarafından aranan 44 yaşındaki kadın kendi imkanlarıyla evine döndü. Yapılan ilk değerlendirmede kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Kahveci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk finalisti Fransa ile İspanya arasında bu akşam oynanacak yarı final mücadelesiyle belli olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve

0: İlaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: İstanbul Lider Koleji.

0: Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu

0: 0212-144-6602. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları,
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dedi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanımda, arkadaş kundura üzüm işanımda.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum.

Hüzün. Acı. Yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Yılların tecrübe...

0: Çilek'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.

8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

verdiğimiz sözleri artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıkları. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: Done FM.
1: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi